arkadaşlar sağ olsun. Kuş deresinde bir balık koyun, yetişin arkadaşlar üstümü soyun. Nişanlım